tatlının çocukluk stalarını alaştı ama ya maya akkeli ütünge takfkayı gülgü çoğalinga tosluğa iku klisu kupay ketsan tamana kapitçi unga tuklaskın akkiyulunu tosla anguk tamatuma piti ya aluk palganun ang torsi adlami ya çoğalin kampani alkhujik çte bini klagay takçakılgi senatçırak Oregon namuk çalil Washington namuk çalil ya tamana nirat ksukaluku Bizikliyut belirtilen tolum hasalvanama takfkarluki talingat kuspay ketset tuama muvistin guluki alxku kayta talisvi kli çagluki kuslu naspikani guluki. Agunayla işte public media Washington correspondent Liz Ruskin nakalaktu. İlgaya mihlusit nedilgit adu lahtut agnat amsun gulutinga tamakun nuksuak lutinga permittalgit tamakun 1917 ayagini sut kuyit gulutin su agnat permittalgit state tamia takuam tamana semigiluni kulnit tasakut illotni atjauchri virilga tamatun tungini kilis hatnun chali suchin maaya pingshanun anrut klukuam tuning grumak nuksumak ilaminun set netarluni ikuk 6 years di lot niya sin grandfather agati umtay suluni ilgaya munuk sumiya tamani kanwe gahto kuluniya sin na tamana grandfather agan pilunga kuchi kumuk set na tawi kumuking kumak piluniya tamani vrit kuluni luk asa kaluku kuchi kumuk paftakmeniya in kumak piluni set na tet nanluchi di ilgaya miya ciunganiya awluk lagni luki agnan kachaliya amtun chalang kaksutingan kunun Çalışsa ki ingut kluki hoş çalış ilam hınunum. Lugam amstatçı dağınat çetnetleri değil gaya mikli. 70 kukat niye limited entry 57% amstat hud. Ağın anun unnam tagam 34% dağlutingam. Amy Burnett Cross aki inginak sanu litna uslga University of Alaska and Kutsami yuvut kluki ağınat ilaga utlit çallem tunginunum. Lina amstatçı asaku niye amstatçı set net permit tan ku mak khil yami ya ing nak nil ku chin ta ma ne khli chit ne khli kan glu ni agna dila ga khli ta sanu na ki tul ranu na pin nil ku ki sam ma divruti ma ping lu ni ta ga ma ma lu ka chakal ga lu tik tang kho ti chi khli aki ing nak lu ting ga pin lu ting agna tak ng lu ting lu ku vyan ga mak chali ya sa ikli lu ting ga ne ne wi tal rit ki pu stet ilgaya mi lekan gulunam khata gna set net tatulit aw lukil ga gune lukin khnik chaliya qsuqvit pesi andri lukiyam khasak nataki luni limited entry permit tat 17 ilgaya mun bisht qwi khuni lukiya gna tamani permit talget khasak me wat khuni ataw chang wa khum al khutani 1937 nami kayu tulkhu kluku al khun biluni malguni khaku ni wi tax kalu ding ilgaya mi la ga shooting set netan naqsu khulu ding li bilu ni tamatum al khuti nun al gnun bi un khutta nun set netat wi ta wi tun li pit ni lu ku kra sak chali na ta qil na gna ilgaya mi set netan permit tal git wi tamal ag ni lu ki angut ni 30 to 40 years at the lot ni jun ingrum match tun ikugmi ilaga ni set netan ilami pit khat na awluk niluku tama naksukuyakat amsunun alas kagaminun mayogli utkulu niya permitat state amilont nirigluting fix state krasak pilu niya ivriutait tama na slate nun na chalil ayo kutsa agananun na atiginait niluku naknuk pinilkit ilakluku ilgayami isat na tatuli nun magutkiwa ukim kanam chika kuyinga kaya wakuyana ni chuk niluchi.